예보 예보 uyabona manje uyabona manje nginikhumbuza kudala siyezwana nginikhumbuza mzukwane siyezwana